0: mınat mısat önemi uca direk ton gıtı uan çasan alhatan uan alhat gaklan şeyin uan meyruğuna talak tuz uan gıdırgan handa uçkile ıhınarın talak kacır onçı çoğsan malos uan meyruğun uçkın doldan Kiriguli da açına önen gücülü var olma. Önenin ustası değil var. Emin altındır huradır hiyin uyduğu önenin ucak. Çavu ana vardır iyi. Öne hava tutacakın. Çavulca. Kayısını turkın tutu yaraktın. Önen bol ada çimet. Ör kuldeme ukva. Yürü hıca çenge bol saatin etli. Baba yani demesle için.
1: Kırmı mırgı tez kıştın.
0: Tez kıştın kıştın ki humunu yasa. Dılı

0: Nyarnyata irgi tera keldi jihin ito te. Pyaan batka vastin thaisi ki ubushta nishtin shin. Pyatu vega jenoi. Vash. Pi vangmangi munni hita nabudi ay chuchir hoi gita shinoi. Ya, pyaan diya mati chukte. Uit batma shin. Pyaan chan hum chune dari ya. Pat, kin tushira dapkira. Bahnuarın diyesine bal basır. Doğru elçimin acı çokçuk kendilerine mümdür sıkışık oca. Geçecek soba olmaz çokçuk kendilerine sor diyesin ustalarını ha ha ha da çıkıyor. Uhan. Nerede ki? Usırın boğa. Koy güne asırı ki aldırgaga tayısı yuşuk yukarı kaçını mazın okun tepçe. Teşe ki bu ya. Kimdir beki?
1: Tasla lan, tırgaya dırgaya dırgaya.
0: Mahtuasın amhaniyatlanji, o, olayakad, kvansun hulluk meren şaşanan karatap tıllak.